0: 95.5 Radyo Kulübü.
1: Aslında ben çok iyi adamdım, sevda bozdu.

Sen bir anka koşusun, ben sek bir akı. Akıp gideriz gecede, bu da

Get tired.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: mi?
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
7: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
6: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
7: Kimse görmez. Hadi gidelim.
6: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
7: Ben anlamam. Sen karışma.
6: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
7: Sen karışma dedim.
6: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
8: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Sonel, Koruma Polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı. Türkiye'nin yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları ve hidroelektrik enerji üretimi geçen yıla göre büyük artışla enerji arzında kritik bir seviyeye ulaştı. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." dedi.
1: Spor.
0: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını söyledi. Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı durgun su kano sprint şampiyonasında A yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, atletizmin gelişiminde seyirci desteği belirleyici rol oynuyor. Tribünlerde ilginin artması yeni sporcuların atletizme kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri seyirci. Seyirciyi tribünlere çekmek için çalışıyoruz, dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6205 lira 83 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş, sterlin 63 lira 2 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.774 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısı, kıyı Ege, iç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında.

0: 95.5 Radyo Kulüp.
1: Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Sonel, Koruma Polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı. Türkiye'nin yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları ve hidroelektrik enerji üretimi geçen yıla göre büyük artışla enerji arzında kritik bir seviyeye ulaştı. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." dedi.
1: Spor.
0: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını söyledi. Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı durgun su kano sprint şampiyonasında A yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, atletizmin gelişiminde seyirci desteği belirleyici rol oynuyor. Tribünlerde ilginin artması yeni sporcuların atletizme kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri seyirci. Seyirciyi tribünlere çekmek için çalışıyoruz, dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6205 lira 83 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş, sterlin 63 lira 2 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.774 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber.

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.

0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık dedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok şüpheli sıfatıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ve Haluk Levent'le bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler incelemeye alındı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar'la Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Yunanistan'da gümrük memurlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyük

0: Master'lar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon, örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Kaliteli müzik, Radyo Kulüp'te.

0: Herkese merhaba, gelişmelerle karşınızdayım. Ben Tümerkan Söğütlü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Japonya'nın Kyushu adasındaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sanguylar, rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı. Dün ifadesini veren Kırmızıgül'ün ardından bugün Gülben Ergen de adliyeye geldi. Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip, benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez uyarısını yeniledi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veliler de sürece aktif olarak dahil edilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum haftasının 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarenin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı vahşice katleden mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. Kocamaz'ın 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve girip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde "eşimi seviyorum" dedi.
1: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6.124 lira, Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 84 kuruş, sterlin 62 lira 95 kuruştan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 17 sent,

0: Bir Bitcoin ise $63.35'ten satıldı. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.795 puandan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip hücum hattını genç bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi Belçika ekibi Liège forması giyen 18 yaşındaki René'nin transferini büyük ölçüde tamamladı. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye için Jeff Chabot'u gündemine aldı. Alman oyuncunun transferi için Stuttgart kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. 54 yaşındaki Zidane, 2030 yılına kadar Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yapacak. Zidane'ın önceliği 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası olacak. Fransa bu yılki Dünya Kupası'nda favoriydi ancak yarı finalde İspanya'ya elendi.
1: Hava durumu.
0: Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artış göstermekte. Genel olarak yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık ve parçalı bulutlu bir hava etkili. Buna göre bazı illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29 ila 31 derece, Ankara az bulutlu ve açık 30 ila 31 derece, İzmir parçalı ve açık sıcaklık 34 ila 46 derece, Antalya açık ve sıcak termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Batı ve iç kesimlerde hava genellikle açık ve güneşli, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinin civarında, kıyı kesimlerde ise rüzgarın batı ve kuzey yönlerden hafif, orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Herkese merhaba, gelişmelerle karşınızdayım. Ben Tümerkan Söğütlü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Japonya'nın Kyushu adasındaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sanguylar, rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı. Dün ifadesini veren Kırmızıgül'ün ardından bugün Gülben Ergen de adliyeye geldi. Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip, benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez uyarısını yeniledi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim-öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veliler de sürece aktif olarak dahil edilecek. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında uyum haftasının 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı

0: Kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı vahşice katleden mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. Kocamaz'ın 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve girip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde "eşimi seviyorum" dedi.
1: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6.124 lira, Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 84 kuruş, sterlin 62 lira 95 kuruştan işlem görürken Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 17 sent, bir bitcoin ise 63 bin dolar 35 sentten satıldı. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.795 puandan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip hücum hattını genç bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi Belçika ekibi Liège forması giyen 18 yaşındaki René'nin transferini büyük ölçüde tamamladı. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye için Jeff Chabot'u gündemine aldı. Alman oyuncunun transferi için Stuttgart kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı-kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. 54 yaşındaki Zidane, 2030 yılına kadar Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yapacak. Zidane'ın önceliği 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası olacak. Fransa bu yılki Dünya Kupası'nda favoriydi ancak yarı finalde İspanya'ya eğlendi.
1: Hava durumu.
0: Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artış göstermekte. Genel olarak yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık ve parçalı bulutlu bir hava etkili. Buna göre bazı illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29 ila 31 derece, Ankara az bulutlu ve açık 30 ila 31 derece, İzmir parçalı ve açık sıcaklık 34 ila 46 derece, Antalya açık ve sıcak termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Batı ve iç kesimlerde hava genellikle açık ve güneşli, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinin civarında, kıyı kesimlerde ise rüzgarın batı ve kuzey yönlerden hafif, orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, haftanın ikinci gününden ve festivalden herkese merhaba. Bugün 28 Temmuz 2026 günlerden salı, haftanın ikinci çalışma gününde yine günün en sevilen şarkılarıyla ben Tümer Kansöğütlü 120 dakikaya yakın burada olacağım. İyi müziğin tadını çıkaracak olan ve orada bizlere eşlik edecek olan tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim.

Hanımlar, beyler, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Bu aralar milletçe mutluyuz değil mi? Amili voleybol takımımız biliyorsunuz ki dünya şampiyonluğunu getirdi. Kupayı getirdi ülkemize. Dün de onlara muhteşem bir karşılama yaptık. Milliler havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanırken açıklamalar da peş peşe geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün'de bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize dedi. Bizler de bir kez daha bizlere bu şampiyonluk duygusunu yaşatan Filenin sultanlarına teşekkür edelim.

28 Temmuz 2026 günlerden salı, haftanın ikinci gününde sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel, kaliteli, eğlenceli ve tabii ki de her şeyden ziyade huzurlu bir gün dileyelim efendim. Gününüz dinlediğiniz şarkılarla keyifle geride kalmaya devam ediyor. Onlara o zaman güzel bir örnek daha bırakalım festivalde. Her zaman olduğu gibi bize yakışan keyifli bir çalışmayla devam ediyoruz. Sonrasında birazdan yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, Günetay'la en sevilen şarkılar haftanın ikinci gününde sizlerle olmaya devam ediyor. Yaz dönemiyle birlikte de transfer sezonu da hareketli, biliyorsunuz ki. Birbiri ardına önemli açıklamalar, hatta dünya yıldızlarının Türkiye'deki takımlarla adının geçmesi de bizleri heyecanlandırıyor efendim. Şimdi Galatasaray'ın ikonik isimlerinden Icardi'ye gideceğiz. Transferde şu ana kadar sakin bir strateji uygulayan Cimbom, takım kaptanlarından Mario Icardi ile biliyorsunuz ki yolları ayırmıştı ve Arjantinli yıldızın ayrılığı sonrası yerine gelecek isim de merak ediliyor. Portekiz basınından Ojogo'nun haberine göre Galatasaray Benfica'da forma giyen Franco Ivanovic ile ilgilendiği belirtilmiş. Haberin devamında sarı kırmızılı kulübün 22 yaşındaki golcüyü transferi etmek için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı ifade ediliyor. Bakalım genç futbolcuyu Türkiye'de önümüzdeki sezon izleyecek miyiz?

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuk devam ediyor. Türk sinemasının efsane serilerinden Vizontele için muhteşem bir haber geldi. Efendim Yılmaz Erdoğan sinemayı yeniden canlandırmak istediklerini söyledi ve Vizontele 3 projesini de resmen duyurdu diyebiliriz. İlk iki filmiyle milyonları etkileyen serinin yeni halkası için artık geri sayım başladı. 2027 hedefi şimdiden sinema severleri heyecanlandırdı diyebiliriz. Vizontele Türk sinema tarihinin kült eserlerinden gerçekten milyonlara ulaşan önemli eserlerdendir ve üçüncüsünü de izleyecek olmak epey bir heyecanlı diyebiliriz.

Güne dair en sevilen şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Günün en güzel eserleriyle birlikte böyle hem müzik dünyasından hem dünyamızdan hem ilginç hem de öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim şimdi müzikseverleri yakından ilgilendiren bir başlıkla devam edeceğiz. İstanbul Asayi Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bir operasyon yapıyor. Muğla'da Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklanıyor. Peki müzik dünyasını neden ilgilendiriyor bu haber? Çünkü zanlıların telefonlarında Blok 3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin yazışmaların bulunduğu öne sürüldü. Tabii konuyla ilgili açıklamalar gelecektir. Daha geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ama konuya ilişkin henüz detay yok diyelim.

Dünyanın en prestijli ve en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce, yüz binlerce özür dilerim müzikseveri Belçika'da bir araya getiriyor. Devasa sahne tasarımları, büyüleyici ışık gösterileri ve dünyaca ünlü DJ'lerin performanslarıyla adeta görsel bir şölenine dönüşen festivalde katılımcılar kendi ülkelerinin bayraklarıyla alanı renklendiriyor. Bir içerik üreticisi efendim burada bu heyecana ortak olurken festival alanında kaç tane Türk bayrağı da dalgalandığını merak edip eğlenceli bir sayım gerçekleştiriyor ve tam da o anda bizlerin onuru, gururu Mahmut Orhan sahnedeyken Türklerin yoğun ilgisi başladığında Tomorrowland'da bayrakları saymaya başlıyor ve tam 22 Türk bayrağının gururla dalgalandığını tespit ediyor o eğlenceli alanda.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkılarıyla günün en güzel renklerini paylaşmaya devam ediyoruz. Kemençe biliyorsunuz hem Türk hem de Yunan kültüründe yüzyıllardır düğünlerin, halk danslarının ve geleneksel müziğin vazgeçilmez çalgılarından biri olarak önemli bir yere sahip. Özellikle Karadeniz'le Ege coğrafyasında ortak bir kültürel miras olarak görülen kemençe, iki toplum arasında da tarihsel ve müzikal etkileşiminin en güçlü sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Niye anlatıyorum efendim bunu? Yunanistan milli takımı yeni formalarını tanıttı. Nasıl mı efendim? Kemençe eşliğinde. Yunanistan'ın yeni forma tanıtımında kemençeyi kullanması tabii ki tartışmaları beraberinde getirse de Yunan toplumunda da önemli bir yer kapladığı kemençenin bir kez daha gözler önüne çıktı.

Kamuoyunda gündem olan olaylar hakkında sosyal medya hesabından aktif olarak çalışan, son olarak da Ahbap soruşturması kapsamında ifadesi alınacak isimlerden biri olan Ergen, ifadesinin alınacak olmasına anlam veremediğini belirtti ve iyi niyetle atılan bu adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım dedi ve iyilik ve adalet arayışıma son vereceğim açıklaması yaptı. Zaten Haluk Levent konusu gündeme geldiğinden beri en çok korkulan buydu çünkü Türkiye'nin en güvenilen ismi bir anda hakkında ortaya atılan iddialar, hakkında söylenilenlerle birlikte insanların iyilikten de bir takım uzaklaşmalar yaşayabileceği de belirtiliyordu. Korkulan daha şimdiden olmaya başlıyor gerçekten de. Bir kez daha hatırlatalım, içimizdeki iyilik ya da iyilik yapmamız herhangi birilerinin aracı olmasıyla ya da iyilik adı altında duygularımızı sömürmüş olmaları bizim bundan böyle iyilik projelerinde yer almamamız ve bundan sonra iyilik yapmayacak olmamamız anlamına geliyor olması her şeyden ziyade bizim kişisel özbenliğimize zarar verir. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu haberleri evet hepimiz üzülerek takip ediyoruz.

28 Temmuz 2026 günlerden salı, haftanın en güzel şarkıları sizlerle buluşuyor. Festivaldeyiz her zaman olduğu gibi. Efendim, Türkiye'yi sevince boğan haber Milletler Ligi'nden geldi. Biliyorsunuz ki pazar günü A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvanın zorlu final karşılaşmasında güçlü rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihi bir şampiyonluğa ulaştı. Nefes kesen mücadelenin en çok konuşulan ismi ise hiç şüphesiz Melissa Vargas oldu. Vargas'ın başarısından bir daha bahsedelim. Brezilya karşısında ürettiği 33 sayıyla galibiyetin baş mimarı olan yıldız pasör çaprazı 2026 Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu unvanına da layık görüldü. Kariyerine yeni bir altın madalya, yeni bir sayfa daha ekleyen Vargas, bu bireysel başarının yanında 30 bin dolarlık kişisel para ödülünü de cebine koyan isim oldu.

Festivali günün en sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Hafta sonunda böyle yağışlarla birazcık nem artsa da en azından güneşten birazcık korunduğumuz günleri geride bırakmıştık. Hatta bazı noktalarda akşam saatlerinde serinlemeye de başlamıştık. Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti 1950-2025 döneminde belirgin biçimde artarken 2023 ve 2025 yazları da son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarına sahne olmuş değerli dinleyenler. Bu yılda da yine o denli rekorların artmaması temennisiyle diyelim. Günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Güne keyifli bir müzik örneği daha bırakalım. Sonrasında yeniden burada olacağız.

Hanımlar beyler, 28 Temmuz 2026 Salı gününde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın buradaydık, sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaştık. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden hafta ortasında en sevilenlerle burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

Canım abim selamünaleyküm. Nasılsın? İyisin? Hayırlı yayınlar. Ben Dikmen'den Evrim. Ve aleyküm selam abim. Çok şükür elhamdülillah iyiyim. Dua eder dua beklerim abim. Dualarınızda bu ağabeyinizi unutmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Dikmen'den Evrim sıradaki en güzel, en özel eserler. Biriciğim, en güzel hasretim annem AGA ve her şeyim Alper Tunga Dörtdemir ve Samet Uzunbacağı gelsin. Sizi çok özledim, çok seviyorum. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan bir arada olmak dileğiyle dedi Dikmen'den Evrim. Efendim devam ediyoruz, kesmiyorum. Gül ki güller açsın al yanağında. Çok güzel bir istek. Bir iki mesaj okuyacağım. Rasim Samet Tekay, hakkın helal et abim. Geçmiş olsun bu arada. Rasim Samet Tekay'ın isteği altta çalıyor. Birazdan gönderme yapacağım. Rasim Samet Tekay'a çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Arkadaşları beklesinler. Rasim Samet Tekay'ın mesajı var. Özgür Ali Güngör, selamünaleyküm. Ben Özgür Ali Güngör. Dostlarım Sedat Güngör, Özkan Güngör, Haydar Can Çezik, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Yunus Emre Çakır, Cüneyt Arslan, Doğukan Coşkun, Ozan Arslan, Oktay Karaağaç, Uğur Polat, Umut Sezgin ya da Umut Gezgin, Seyitan Gezgin, Mevlüt Özecik, Cinayet Kerem Özer, Rıdvan Barbaros, Oğuzhan Ufuk, hepsine selam olsun. Cüneyt Arslan, sen de seviliyorsun. Abim kendine iyi bak, selamını aldım. Sarraf olmaya gerek yok, menfaat insanın ayarını ortaya çıkarır dedi. Ve aleyküm selam Özgür Ali Güngör dostlarına böyle seslendi. Özlem Aras kardeşim demiş ki, biz kaldırım taşlarında büyüyen çocuklarız, bize dört duvar ranzaları saray gelir. Umut Aras'ın tüm kader birliği yaptığı dostlarına selamı var. Mesaj böyle geldi. Erkan Yıldırım'ın panelinden gelen mesaj. Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım, Ümit Yıldırım. Namı diğer Çizik, Erdoğan Yıldırım, Ali Doğan, Yıldırım Can Sağlam, Aras Sağlam, Caner Sağlam, Demirkan Aslan, Birkan Aslan, Volkan Aslan, Bektaş Akşun, Köksal Uludağlı, Aykut Çubuk, Mahir Tanşi, Taner Erçelebi ya da

Çelebi, Caner Korkmaz, Sadullah Tuyan, Erdi Düzgün, Yozgat'ta bulunan kardeşim Mustafa Eren Kaya, Çorumlu Celal Öztürk, Dotco Aslan Yeğenime, Anılcan Kayabaşı, Salih Uygun, Yasin Eraslan, Bayram Demir, Emre Bodur, Bekir Müldür, Satılmış Bozkaş, Yunus Akdoğan, Davut Durusoy, Mustafa Akdağ, Kürşat Kırkboğa, Berat Yılmaz, Halil Bozkuş, Mehmetcan Kuru, Baldudak, Kadir Meydancı, Mami, Erzincan'da olan Canım Özüm Kardeşim, Muammer Yıldırma, Dayı Lakaplı Mehmet Aydoğan ve de ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Erkan Yıldırım'ın panelinden gelen uzun mesaj böyleydi. İsa Dursoy'un mesajı şöyle: kardeşim başın sağ olsun, acın acımızdır. Selami amcama Allah'tan rahmet dilerim dedi İsa Dursoy. Kuzey Sandalye Emrah Ben demiş ki tüm parçalar oğlum Hasan Şahin ve Kader Birliği yaptığı arkadaşları Diyarbakırlı İbo, Baran Özbay, Mert Montana, Atakan Dede, Samet Alver'e gelsin. Allah'a emanet olun mesajı geldi. Selamünaleyküm, ben Tayfur Avcı, Aslan kardeşlerim, abilerim, Batuhan Kuşbudu, Arda Berk Akar, Furkan Önsal, Furkan Kılıç, Oktay Tekin, Bayram Taplak, Doğukan Kılıçkıran, Berşan, Ali Taylan Doğan, Raşit Gökçe, Gürbüz Demir, Melifşah Çakıray, Mert Yıldırım, Koray Kabadayı, Murat Aslan, Kılıcı Amamlı, Özgür Koçak, Halil İbrahim, Top Demir'e sevgili Tayfur Avcı kardeşimin selamları var. Bizi tanıyan tanımayan tüm dostlara selam olsun. Önce şeref sonra hayat. Kim ne ektiyse onu biçecek. Zamanı var, acelesi yok dedi. Tayfur Avcı amcam, gözlerinden öperim. Çok yoğun, bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Vallahi billahi. Rasim Samet Tekay. Abim hakkını helal et. İkinci saate düştü. Rasim Samet Tekay'ın isteği. Çok geçmiş olsun Rasim Samet Tekay. Biz de hakkını vereceğiz bu mesajın. Rasim bizi bu kadar bekledi. Rasim Samet Tekay'ın arkadaşları, hepinize selam olsun. Kardeşim ikinci saate girdi bekleyeli. Dedi ki Rasim Samet Tekay, abi selamun aleyküm, ben Rasim. Yeni güzel günlere adım attım. Ankara'da olan, orada tanıdığım, kader birlikteliği yaptığım ve ömürlük dost edindiğim Görkem Özen kardeşim, Görkem Özen kardeşime, Ahirettin Sezer Atamer'e, Aslan abim Kemal Zavagar'a, Aslan kardeşim Veysel Algen ve Mustafa'ya selam olsun. Yine Rasim Samet Tekay, abi iyi yayınlar can dostlarım, Poyraz Öncül, vay vay Poyraz Öncül'e bir kere daha selam olsun. Görkem Özen, Sezer Atamer, Salih Can Yılmaz, Aslan abim Kemal Zavagar, değerli kardeşlerim Veysel Algen, Mustafa Sezer, Ramazan Hak'tan taşıyana selam olsun. Kader ve nasip elbet bir gün hepimize gülecek. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun dedi Rasim Samet Tekay. İnşallah Rasim Samet Tekay bize hakkını helal edersin. Gül ki güller açsın yanağımda. Hanele sevgili Hakan Aytaç'a göndermişsin şarkıyı, unutmuşsun yazmayı. Bana geldi mesaj. Sevgili Rasim Samet Tekay'dan kader birlikteliği yaptığı bütün kardeşlerine armağan olarak geliyor bu çalışma. Dost edindiğim Görkem Özen kardeşime, Ahirettin Sezer Atamer'e, Aslan abim Kemal Zavagar'a, Aslan kardeşim Veysel Algen ve Mustafa'ya selam olsun bir kere daha Rasim Samet Tekay'dan.

Efendim devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Ali İpek, namı diğer Toto Ali'den yeğeni Ahmet İpek'e doğum günü mesajı geliyor. Yeni yaşının sana sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini dilerim. Sevdiklerinle birlikte nice güzel yaşlara, yüzünden gülümsemenin eksik olmadığı, hayallerinin bir bir gerçekleştiği bir yıl olsun. Aslan yeğenim Ahmet İpek, Kırvar aşireti, kanaat önderimiz Abdülsettar Kırvar'a selamlar. Aslan dayım, seni de dört gözle bekliyoruz. İstek eserimiz Etkin'den Kralını Tanımam.

Ali İpek namı diğer Toto Ali'den yeğeni Ahmet İpek'e doğum günü olarak, doğum günü mesajı olarak geldi. Bu istek Etkin Kralını tanımam.

0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayanı acımam. Kralını tanımam. Damlayanı acımam.
1: Şimdi Siverek'te Kırvar aşireti kanaat önderi sevgili Abdülstar Kırvar bizimle beraber an itibariyle onun söylediği yol yemezi dinliyoruz arkadaşlar. Kendilerine de selam var. Hatta bir girdiki şarkı isteğinde Aslan Yeğenim Ahmet İpek Kırvar aşireti kanaat önderimiz Abdülstar Kırvar'a selamlar. Aslan dayım seni de dört gözle bekliyoruz mesajı vardı. Bayram Karaağaç kardeşimden gelen mesaj çok önemli. Bayram Karaağaç göndermiş. Sevgili Bayram Karaağaç'a selam olsun, sağ olsun. Bizi yalnız bırakmıyor, dayısını da bırakmıyor. Abdülstar Kırvar, Kırvar aşireti, kanaat önderi, Siverekli. Adam gibi adam. İşi gücü rast gelsin. O da özlemle beklenenler arasında birinci sırada. Hatta aslandayım, seni de dört gözle bekliyoruz diyor Bayram Karaağaç diyor. Bunu değil mi, ben mi yanlış söylüyorum yoksa? Ve tabii ki Kırvar aşireti dört gözle Abdülstar Kırvar'ın döneceği güzel günleri, yurda döneceği güzel günleri bekliyor. Biz de buradan sevgili Abdülstar Kırvar'a, Kırvar aşireti kanaat önderine, Siverekli adam gibi adama biz de ekip olarak selamlarımızı gönderiyoruz. Bugünler gelir geçer Allah'ın izniyle bir gün aynı masada beraber aynı sofrada ekmeği de bölüşürüz inşallah. Urfa'ya çok sık gelip gidiyorum. İnşallah bir gün Kırvar aşiretinde misafir oluruz. Daha evvel sağ olsunlar Bucaklar bizi ağırladılar. Osman Esat Bucak kardeşimle bir zaman geçirdiğimi söylemiştim. Fahri Hilvanlıyım. Hilvan'dan belediye reisimiz Aslan Ali Bayık bir nişane vermişti. Belediye meclis üyesinden geçerek böyle göğsümü kabarta kabarta yeri geldiği zaman... Aynı zamanda Urfalıyım da diyen bir adamım. Urfalılara selam olsun. Sevgili Abdülstar Kırvar, Kırvar aşireti kanaat önderi, Siverekli adam gibi adamın nezdinde bir kere daha biz ekip olarak selamlarımızı gönderiyoruz ve kendisinden yol yemezi dinliyoruz. Bayram Karaağaç'ta çok selamlarını söylüyor dayısına. Yol yemez.

0: Sevdalı star kurmar bir güzele sevdalı. Havalı havalı gene bugün star kurmar havalı. Ceket katlı sol elinde, fal şatası sağ belinde, cümle alemin dilinde yol yemez.
1: Abdülstar Kırvar'a, Kırvar Aşireti, kanaat önderisi ve renkli adam gibi adama, kendisine ve yanındaki dostlara bir kere daha selam olsun. Efendim gece devam ediyor, büyük bir yoğunluk var. Herkes hakkını helal etsin, yetiştiriyoruz. Sabırlı olanlar, mesajları okunuyor. Bomba bir mesajım düştü Sinan Çetin. Selamlar canım abim, ben Sinan Çetin. Orhan Yılmaz, Ekim Uçar, Ferhat Bora, Sefa Denek, bütün kader birlikleri yaptığım dostlarıma selam olsun. Sizleri seviyorum dedi Sinan Çetin. Zeliha Nur, eşim Eyüphan Ergün, sana ne kadar kırgın da olsam her zaman olduğu gibi yarın da yanındayım. Kalbimi bu sefer çok kırdın ama yine de seni seviyorum. Yarın konuşuruz dedi. Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Hamit Gençer, canım abim başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin dedi.

Emrah Mengütay da aramızda. Emrah Mengütay, güzel günlerde tahmin ediyorum. Abi hala o radyoda mısın, bu radyoda mısın? Emrah, epeydir bizi takip etmiyorsun demek ki. Emrah Mengütay sıradaki eserler: yeğenim Ecem Durkun, arkadaşları Melike Akyıldız, Betül Birol, Gülay Korkmaz, Sultan Öklem ve Ece Sucu'ya gelsin. Yol karardığında elveda diyen haindir dedi Emrah Mengütay. Sıradaki eserler: yeğenim Ecem Durkun, arkadaşları Melike Akyıldız, Betül Birol, Gülay Korkmaz, Sultan Öklem ve Ece Sucu'ya gelsin dedi. Yol karardığında elveda diyen de haindir diyor. Emrah Mengütay'a da selam olsun. Emrah Mengütay'la da bayağı zamanlar paylaştık değil mi Emrah? İyisin inşallah abim benim. İşin gücün rast gelsin. Bazı kardeşlerimi unutmuyorum. Emrah Mengütay gibi mesela. Özel ve zor zamanlardan geçtik.

Melike Akyıldız, Canım Kızım ve Dostları, Betül Birol, Ece Sucu, Gülay Korkmaz, Ecem Durkun, Sultan Ökten, Yol Karardığında Elveda Diyen Haindir mesajı geldi. Melike Akyıldız, Canım Kızım ve Dostları. Melike Akyıldız diyor bunu. Canım Kızım ve Dostları, Betül Birol, Ece Sucu, Gülay Korkmaz, Ecem Durkun, Sultan Ökten, Yol Karardığında Elveda Diyen Haindir. Tutsak günlerden selam olsun. Ben Berşan Tunçel. Buradan can dostlarım İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever, Cesur Cihan Yılmaz, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Sıtkı Işık, Celalettin Özmen, Olcay Bozdoğan, Baran Aslan, Osman Yılmaz, Öztürk Balaban, Recep Özkarslıoğlu, Süleyman Şahin, Kadir İlhan, Buğra Kaleli, Kenan Başıbütün, Osman Arslan, Batıkan Kılıçkıran, Özgür Düylekar, Cebrail Arslan, Mehmetcan Tunçel ve can dostum, uzun zamandır kader birliği yaptığım kardeşim Ahmetcan İpek'e selamlarımı yolluyorum dedi Berşan Tunçel kardeşim. Göz altında değil, göz

önündeyiz. Sağır olsanız duyacak, kör olsanız göreceksiniz. Gökhan Bağır'dan Yarın Adı Hasretmiş parçasını benden dostlarıma armağan olarak gelirse sevinirim dedi. Yarın Adı Hasretmiş geldi bile vallahi. Berşan Tunçel, can dostları başta Başkan İbrahim Şahin olmak üzere Doğukan Kılıçkıran'la devam ettiği silsilede onlarca arkadaşına selamlarını gönderdi. Ve dedi ki Berşan Tunçel, göz altında değil göz önündeyiz. Sağır olsanız duyacak, kör olsanız göreceksiniz. Gökhan Bağır'dan Yarın Adı Hasretmiş parçası benden dostlarıma armağan olsun. Bu arada Süleyman Şahin ve arkadaşlar radyo başından ayrılmadılar inşallah. İki isteğiniz daha var. Büyük yoğunluk var arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Gelecek onlar da.

Yarın adı hasretmiş, yarın adı çileymiş, yarın adı kedermiş, ben anlamadım.

Of. Eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim. Ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim. Yarın adı hasretmiş. Bilemedim. Yarın adı çileymiş. Bilemedim. Bilemedim. Bilemedim.

0: neymiş? Ben anladım.
1: Sinan Çetin bomba mesajı düştü. Selamlar Sinan Çetin'in isteği. Selamlar abim, ben Ayhan Çetin, Hasan Hüseyin, Özkan, Burak Çelik, Muhammed Ada Dursun ve yanındaki bütün kader birlikleri yaptığı arkadaşlarına, dostlarıma selam olsun. Sinan Çetin'den, Sinan Çetin panelinden selamlar abim, ben Ayhan Çetin, Hasan Hüseyin, Özkan, Burak Çelik, Muhammed Ada Dursun ve kader birlikteliği yaptığım bütün dostlarıma selam olsun dedi Ayhan Çetin kardeşim. Gazi Yıldırım diyor ki, vefa bilmeyene ayıracak zamanım, kıymet bilmeyene

verecek selamım yok. Muammer Yıldırım, Ümit Yıldırım, namı diğer Çizik, Erdoğan Yıldırım, Ali Doğan Yıldırım, Can Sağlam, Aras Sağlam, Caner Sağlam, Demirkan Aslan, Birkan Aslan, Volkan Aslan, Bektaş Akşun, Köksal Uludağlı, Aykut Çubuk, Mahir Tanşi, Taner Ehçelebi, Caner Korkmaz, Sadullah Tüyan, Erdi Düzgün, Yozgat'ta bulunan kardeşim Mustafa Erenkaya, Çorumlu Celal Öztürk, Dotco, Aslan Yeğenime, Anılcan Kayabaşı, Salih Uygun, Yasin Eraslan, Bayram Demir, Emre Bodur, Bekir Müldür, Satılmış Bozkaş, Yunus Akdoğan, Davut Dursoy, Mustafa Akdağ, Kürşat Kırkboğa, Berat Yılmaz, Halil Bozkuş, Mehmetcan Kuru, Bal Dudak Kadir, Meydancı Mami, Erzincan'da bulunan canım özüm kardeşim Muammer Yıldırım'a, Dayı Lakaplı Mehmet Aydoğan ve de ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam olsun dedi Gazi Yıldırım.

Şimdi şurayı bir toparlayalım. Gazi Yıldırım özellikle Erzincan'da olan dostlarına selamlarını gönderiyor. Erzincan'ı bir daha kontrol ediyorum. Erzincan'da bulunan canım, özüm, kardeşim Muammer Yıldırım'a, dayı lakaplı Mehmet Aydoğan'a ve de ismini sayamadığım tüm dostlara, Erzincan radyo başında olan kardeşler, Gazi Yıldırım'dan Erzincan'da bulunan canım, özüm, kardeşim Muammer Yıldırım'a, dayı lakaplı Mehmet Aydoğan ve de ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam olsun mesajı bugün ikinci kez geliyor. Bir daha söylüyorum burayı. Erzincan'da olan kardeşler Gazi Yıldırım'ın özellikle canı, özü, kardeşi Muammer Yıldırım'a, dayı lakaplı Mehmet Aydoğan'a ve de ismini sayamadığı bütün dostlarına selamları var. Erzincan duysun diye yırtındık vallahi. Şimdi Halil Temur, Halil Temur namı diğer, halo halun isteğini hemen gönderelim, bekletmeyelim. Akşam bir kere daha çaldık, bir kere daha gönderiyoruz. Nerelere gönderiyoruz bakalım. Halil Temur'dan, halodan. Aslan abilerim, kardeşlerim, öncelikle Yozgat'ta olan abim Orhan Coşan, Bartın'da olan kardeşim Hüseyin Coşan, Kırıkkale'de olan abim Emrah Gündüz, Ankara'da olan kardeşlerim Mete Çakmak, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Yunus Sümbül, Erdoğan Kuş, Boran Çelik, Arjin Küpeli, Yusuf Sümbül, Hasan Can Uzun, Mamiş Polat, Berkay Küçük, Burak Bilgin, Eray Çetin, kardeşlerime, abilerime selam olsun. Ceylan'dan, Ceylan'ın parçası Armağan Olsun dedi Halil Temur, namı diğer halo. Bir gün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Aslan kardeşlerim, az sabır. Bu eser özellikle Veysel Subaşı kardeşime gelsin dedi. Halo, Halil Temur, namı diğer halo. Bütün kardeşlerine Ankara'ya, Yozgat'a, Bartın'a, Kırıkkale'ye selamlarını gönderdi halo. Akşam bu şarkıyı bir daha çaldık, bir kere daha bu kardeşlerimize gönderdik halonun yüreğinden. Selam olsun Halil Temur'dan, halodan, bütün canlarına, kardeşlerine.

belalım bu yolda seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdalım. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım, söz sevdalım.

0: Efendim çok bizi bekleyen kardeşlerimiz var. Onlardan bir tanesi de Serpil Aslan kardeşim. Hakkını helal et Serpil kardeşim. Karadayı'dan canım oğlum Emirhan Aslan ve Kader arkadaşları Adil Emre, Barut Emre, Aydın Mehmet, Can Öksüz, Cesur Can Yılmaz, Derya'dan ben neler yaşadım özgür günlere şeklinde Serpil Aslan kardeşimin isteği yayında. Karadayı'dan canım oğlum Emirhan Aslan ve Kader arkadaşları Adil Emre, Barut Emre, Aydın Mehmet, Can Öksüz, Cesur Can Yılmaz'a Derya'dan ben neler yaşadım özgür günlere armağan olsun efendim. Şarkının başı şöyleydi, özür dilerim.
1: Etrafımda ağaçlar olmasa bile benim masmavi bir gökyüzüm var. Ne zaman bitecek cezam bilmesem bile özgürlüğe olan inancım var. Parmağımda alyansım olmasa bile kolumda demirden bir kelepçe var. 14 adımda voltam tükense bile dışarıda yürüyecek daha çok yolum var. Daha çok yolum.

Ben neler yaşadım? Ne belaya bulaştım? Kimlerle savaştım yar? Ne acılar yaşadım? Ne cezalar yattım? Ölümlerden döndüm geldim yar. Ölümlerden döndüm geldim yar. Ölümlerden döndüm geldim.

Hız kesmiyoruz. Çok yoğunuz arkadaşlar. Herkes hakkını helal etsin. Beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Süleyman Şahin, radyonun başındasın diye ümit ediyoruz. Daya geldi. Süleyman Şahin'den Halit Bilgiç Daya. Başta Musa Şahin, namı diğer Ape, Veysel Sönmez. Hayat Cesurları sever. Doğukan Kılıçkıran, Kerem Hakbilen, Berşan Tuncel, Atacan Sarıkaya, Öztürk Balaban, Sezer Bozkaya, Özcan İnanır, Kenan Başıbütün, Buğra Kaleli, Kadir İlhan ve Aykut Aya armağan olarak geliyor. Dostluk dediğin gönülden gelir, hatırı ömür boyu kalır. Hepinize gönülden selam olsun dedi Süleyman Şahin. Halit Bilgiç Daye, başta Musa Şahin ve namı diğer Ape, Veysel Sönmez'e, Hayat Cesurları sever kardeşlerine geldi. Dostluk dediğin gönülden

Efendim devam ediyoruz. Vay vay vay vay vay, yeni şarkılar geliyor. Pusuya düştüm. Volkan Yağan. Bu arada ilerleyen dakikalarda sevgili İbrahim Enes Karakaya'ya bir haber verin. Annesi inşallah Aynur Karakaya canlı yayına bağlanmayı planlıyor. İbrahim Enes Karakaya ve arkadaşları radyo başında olsunlar. Özellikle İbrahim Enes Karakaya kalk kalk uyuyorsa bir uyandırın. Radyoyu açsın İbrahim Enes Karakaya. Sinan Çetin'in bomba mesajı. Abim biz Sinan Çetin, Ayhan Çetin şu an beraberiz. Bütün kader birlikteliği yaptığımız dostlarımız sizi unutmadık. Allah yar ve yardımcınız olsun. Herkese selam olsun dedi. Sinan Çetin ve Ayhan Çetin kader birlikteliği yaptığı arkadaşlarına selamlarını gönderdiler. Halil Karadeniz diyor ki ben Halil Karadeniz, ben Ahmet Karadeniz, Ankara'da olan Mehmet Akif Karadeniz kardeşimin doğum gününü kutlarım. Herkesin çok çok selamları var. Daha gidecek çok yolumuz var. Özgür günler yakındır. İçini ferah tut. Allah'a emanet ol. Seni sevdiğimizi unutma. Öz Arslan SK'dan selamlar. Dilara kardeşim hayırlı akşamlar. Erzincan'dan Tolunay ve arkadaşlarına selam olsun. İyi dinlemeler dedi. Yoğun bir mesaj trafiği bugün. Arkadaşlar vallahi billahi zor yetiştiriyoruz. Bekleyeceksiniz. İbrahim Direk, Seda Aydoğan, İsa Durusoy, Fatma'dan bir tanecik sevgisi MÇ, Eylem Çakır, Taha Özkan, Köksal Uludağlı, Orkun Karacaoğlan, Caner Çetin, Mazlumdan Şafak Yıldırım, bunlar sırası daha sıra bekleyen kardeşlerim. Hepsi hakkını helal etsin. Vallahi elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ben de bunaldım arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum. Sinan Zor Bey, Zor Bey, ben Zor Bey, Evren Dilmaç, Aslan ağabeyim Arda Berk Akar'a saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Yol kararınca dönen namussuzdur, her nasipte vaktine esirdir. Biz Hazreti Yusuf'u zindandan çıkaran Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Aslan ağabeyim Arda Berk Akar'ın kader arkadaşlarına mesajı.

bu parça hücredeki kardeşimiz Baran Ege Aslan'a, Cesom'a, Burak'ın Kaleli, Can Dostu Kadir İlhan, Berşan Tuncel, Doğukan Kılıçkıran, Abdullah Yıldız, Eray Palabıyık bir şarkı istemişler kardeşlerimiz. Şarkıyı birazdan, yani bir bana yarım saat vermeniz lazım. Zor Bey, haberiniz olsun. Her nasip de vaktine esirdir. Önce şeref, sonra hayat.

Şimdi devam edelim. Bir şarkımızı armağan edelim. Kafam karıştı vallahi billahi. Süleyman Şahin kardeşimin isteği var. Süleyman Şahin'in yüreğinden Volkan Yağan, Burhani. Pusuya düştüm. Süleyman Şahin'den Volkan Yağan, Pusuya düştüm. Başta Süleyman Şahin'den Volkan Yağan, Pusuya düştüm. Başta Musa Şahin, namı diğer Ape, Veysel Sönmez, Hayat Cesurları Sever, Doğukan Kılıçkıran, Kerem Hakbilen, Berşan Tuncel, Atacan Sarıkaya, Öztürk Balaban, Sezer Bozkaya, Özcan İnanır, Kenan Başıbütün, Buğra Kaleli, Kadir İlhan ve Aykut Aya armağan olsun. Kardeşim Sezer Bozkaya'nın da geçmiş doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın kardeşim. Seni çok seviyorum. Rabbim gönlüne göre versin. Yüzünden gülümseme hiç eksik olmasın. Nice güzel yaşların olsun. Süleyman Şahin kardeşi Sezer Bozkaya'nın geçmiş doğum gününde tebrik etti. İyi ki varsın kardeşim, seni çok seviyorum dedi. Rabbim gönlüne göre versin, yüzünden gülümseme hiç eksik olmasın. Nice güzel yaşların olsun diyor. Süleyman Şahin'in dostlarına geldi bu güzel şarkı.

0: Efendim hiç bekletmiyorum vallahi billahi, devam ediyorum. Sizin hızınıza yetişmeye çalışıyorum. Murat abi iyi yayınlar. Tek değerlimiz Ali Can Çavuş'a ikizi ve eşinden Uygar Doğanay'dan Bu Dünyada Ölüm Var diye şarkısını istiyoruz. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Elbet güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Seni çok seviyoruz, özledik Ali Can Çavuş. Ali Can Çavuş'a ikizi ve eşinden Uygar Doğanay'dan Bu Dünyada Ölüm Var diye bir şarkısını istiyoruz. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Elbet güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Seni çok seviyoruz, çok özledik. Ali Can Çavuş dedi. Eşi kardeşimiz Ali Can Çavuş'a ikizi ve eşinden geldi bu şarkı.
1: Sana çıkar hep yollarım, aç koynu canım sana geldim.

verdim, ona çıkar hep yollarım. Aç koynunu sana geldim, sana çıkar hep yollarım.

Ben Zor Bey Evren Dilmaç, Aslan Ağabeyim Arda Berk Akara. Aslan Ağabeyim Arda Berk Akara, saygılarımı sevgilerimi iletirim. Yol kararınca dönen namussuzdur, er nasip de vaktine esirdir. Biz Hazreti Yusuf'u zindandan çıkaran Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Aslan Ağabeyim Arda Berk Akar'ın kader arkadaşlarına mesajı. Bu eser Zor'daki kardeşimiz, Dört Duvar'daki kardeşimiz Baran Ege Aslan'a, Cesom'a, Burak'ın Kaleli, can dostu Kadir İlhan Berşan Tuncel, Doğukan Kılıçkıran, Abdullah Yıldız Eray Palabıyık için geliyor.

diyor. Azer Bülbül kötü zaman armağan olsun. Sabır delikanlının kılıcıdır. Her nasipte vaktine esirdir. Önce şeref, sonra hayat dedi. Nasıl yaşar ey insan ol. Zordaki kardeşim Baran Ege Aslan. Ceso. Baran Ege Aslan'a. Ceso'ya, Burhan Kaleli'ye, can dostu Kadir İlhan, Berşan Tuncel, Boğukan Kılıçkıran, Abdullah Yıldız, Eray Palabıyık. Hepinize çok selam olsun. Şarkı armağan olsun. Sabır delikanlının kılıcıdır. Her nasip de vaktine esirdir. Önce şeref, sonra hayat. Zor Bey Evren Dilmac'ın selamlarıyla. Armağan olsun. Zaman zaman kötü zaman. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Hüseyin Gazi Türbesi'nden dostlarıma, düşmanlarıma. Zor Bey'den geldi. Zor Bey Evren Dilmaç'tan bu mesaj. Hüseyin Gazi Türbesi'nden dostlarıma, düşmanlarıma, tanıyan tanımayan herkese selam olsun diyor Zor Bey Evren Dilmaç.

0: Ne sevgi kalmış ne saygı. Dönmüyor alemin çarkı. Çekilmiyor dünya kahrı. Şimdiki zaman kötü zaman. Şimdiki zaman kötü zaman. Nasıl yaşar yoksul olan? Nasıl yaşar insan olan?
1: Efendim devam ediyoruz. İbrahim Direk kardeşimiz yazmayı da panele unutmuşlar ama bize ilettiler. Selamünaleyküm, ben İbrahim Direk. Öncelikle bu şarkı Kader Birliği yaptım. Aslan abim Özgür Düyleker, Aslan kardeşlerim, yoldaşlarım Murat Turan, Ramazan Özçelik, Hüseyin Akburun, İbrahim Enes Karakaya, Onur Tüzün, Tolga Şanlı, Burak Tecmer'e gelsin. İbrahim Düşten, bu da gelir bu da geçer. İbrahim Direk'in isteği. Kader Birliği yaptım. Aslan abim Özgür Düyleker, Aslan kardeşlerim, yoldaşlarım Murat Turan, Ramazan Özçelik, Hüseyin Akburun, İbrahim Enes Karakaya, Onur Tüzün, Tolga Şanlı, Burak Tecmer'e gelsin dedi. Şarkı hazır. İbrahim Düşten, bu da gelir bu da geçer. İbrahim Direk'in isteği.
2: Gönlüm düştü bir ataşa, deli dolu bir sevdaya. Gitti kaldım bir başıma, bu da gelir, bu da geçer vay.

0: Bu şarkının bitiminde İbrahim Enes Karakaya'nın annesi Aynur Hanım yayında olacak. İbrahim Enes Karakaya radyo başında olsun.
1: Niyeti var öldürecek. Bu da gelir, bu da geçer vay.

Sevgili kardeşim Alper Ünal, Ünal Hava Yolları'nın Adem ve Burak Kaya kardeşlerine çok çok selamları var. Sıradaki şarkıları da armağan ediyor. Hatta finale doğru da güzel bir şarkı inşallah göndereceğiz. Ünal Hava Yolları, Alper Ünal da bizi takip ediyor. İşi gücü rast gelsin kardeşimin. Şimdi sevgili İbrahim Enes Karakaya'nın anneciği Aynur Hanım'ı yayına alacağız. Oradalar, bizi dinliyorlar. Öyle ümit ediyorum. Bir arayalım bakalım.

0: Alo.
1: Alo.
0: Efendim iyi geceler.
1: Buyurun.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Ben İbrahim Enes Karakaya'nın annesiyim.
0: Aa, Aynur Hanım sizsiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim. De geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Buyursunlar efendim. Ne söylemek isterdiniz? Evladınızdan
1: öncelikle
0: uzaktasınız.
1: Öncelikle size teşekkür ederiz bu programı sunduğunuz için.
2: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
1: İbrahim Enes Karakaya'yı çok seviyoruz. Her zaman arkasındayız. Babası, ablası, eniştesi, annesi. Onu Allah'a emanet ediyoruz. Çok özledik, çok seviyoruz. Allah'a emanet

0: Emanet olsunlar.
1: Bir şeyler söyleyeceksiniz ama boğazınıza düğümlendi kaldı.
0: Aynen, aynen öyle oldu. Ya. Boğazıma düğümlendi. Ne söyleyeceğimi heyecanlandım.
1: Evet. Şimdi koynunda büyüt, doğur, boya başa getir, belli bir yaşa getir, sonra ona hasret yaşa, onun kokusundan uzak kal. Bir anne için zulümlerin aynen en büyüğü değil mi?
0: Evet, aynen öyle. O kadar perişanız, çok üzgünüz. Bu günler geçecek inşallah, Allah'ın izniyle. Kavuşacağız oğlumuza inşallah. Her daim arkasındayız.
1: Murat Bey aslan orada değil
0: parçasına
1: mi? O Murat
0: yok,
1: Bey
0: yok, babası burada değil. Babası burada değil.
1: O da bir mücadelenin evet içinde. Allah kolaylık versin kardeşim.
0: Aynen, aynen. Şehir dışında işi vardı, oraya gitti. Yani çok heyecanlıyız, çok seviyoruz. Arkasındayız her daim. Bu günler geçecek. İnşallah kavuşacağız yavrumuza.
1: Ya bu günler geçer, geçer de işte bir Aynur annenin belki de Allah'a adadığı adakları vardır, oruçları vardır. Bunlar unutulmaz şeylerdir tahmin edebiliyorum
0: aynen,
1: bir anne olarak.
0: Aynen öyle. Ha,
1: gel,
0: aynen
1: bir öyle. Oğlum gelsin de İbrahim Enes Karakaya gelsin de.
0: Evet, evet inşallah. Başka bir şey istemiyoruz.
1: Yemekler vereceğiz yanında değil mi?
0: Evet tabii ki. Tabii,
1: bir kurban
0: tabii
1: keseriz.
0: İnşallah, inşallah, inşallah. Hayırlısı inan buluşalım. İnşallah. Yanında bulunan arkadaşlarına bol bol selamlarımız var. Özgür Dürekar, Murat Turan, Burak Ecimen. Onlara bol bol selamlarımızı ileti.
1: İsimleri unutuyorsunuz tabii, sizin için de kolay değil.
0: Aynen, aynen, aynen.
1: Hep
0: öyle
1: beraberler. İbrahim Enes Karakaya'nın hep yanında bulunan bütün kardeşlerine İbrahim Enes Karakaya'nın anneciği aynen Aynur Hanım yayında selamlarını söylüyor arkadaşlar. İsimlerinizi unutabilir.
0: Özgür Dürekar, Murat Turan,
1: evet,
0: Burak Ecmen, hepsi Ramazan Özçelik, hepsine bol bol selamlar, hepsine Allah kurtarsın ailesine.
1: Ya
0: böyle.
1: Ya ablam, peki şöyle bir toparlayalım. Heyecandan konuşamadınız. Murat Karakaya
0: aynen
1: benim kadim dostum. O iyi bir arkadaş, iyi bir kardeş, iyi de bir usta, kaporta ustası. Alnının teriyle iki ekmek parasını evine getiren namuslu, şerefli adamlardan bir tanesi. Öyle bir adamın da eşi hanımefendi, aynen, benim kardeşim Aynur Hanım yayında. Ben biraz kolaylayayım işinizi diye. Şöyle evet, rahat bir nefes alın, bir sakin. İbrahim Enes Karakaya evlat tam karşındaymış gibi abla, duygu ve düşüncelerini söyle, bağlayalım. Tabii eksik kalan, içinden geçen başka şeyler de varsa söyleyebilirsin.
0: Çok sağ ol oğlum, seni çok seviyorum, her daim arkandayız, seni çok özledik. Bu günler de geçecek inşallah yavrum, kavuşacağız Allah'ın izniyle inşallah. Sabırlı olsun, güçlü olsun. Buralar kimselere kalmadı, onlara da kalmayacak. İnşallah kavuşacağız Rara ya Rabbim.
1: Amin, amin, amin, amin. Annenin babanın duaları böyle mermi gibidir Allah'ın izniyle. Siz hakkınızı helal ettiğiniz sürece oğlunuza sürekli İnşallah hakkınızı ne olur. Ben buradan sizin nezdinize bütün anne ve babalara bunu tembihleyeyim, hatırlatayım. Lütfen evlatlarınızı, evet, haklarınızı hep helal edin. Haklarınızı helal edin ki işi gücü rast gelsin. Ve gençlere de bunu aynen söylüyorum. Anne ve babalarınızın ne olur helalliğinizi alın. Ananızın, babanızın sakın kaşı bile kırılmasın. Bu da çok önemli. Aynen. Eğer bir adamın işi rast gitmiyorsa anasıyla babasıyla olan ilişkisine bakmak lazım. Anne baba bin kötü olsa da anne babadır. Kaldı ki ben yani sizi o çerçevenin çok dışında tutuyorum. Sizler çok mükemmel insanlarsınız. Evladınız için yaptıklarınız ortada ve yapacaklarınız da
0: çok
1: zaten çok fazla.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Aynur anne olarak yani bir yaştaşız, bizden gençsiniz biliyorum ama bir anne olarak sizi gördüğüm için ablam, yüreğinizdeki acıyı da hissedebilen bir ruh ya da öyle bir Biyoenerji uzmanı bir Murat İnce var burada. Ben sizlerin acılarını çok hissediyorum. Yüreğiniz yanıyor, kavruluyor ama ifade edemiyorsunuz. İbrahim Enes Karakaya bunu bilsin. Annen yanıyor, İbrahim seni çok seviyor. Ben söyleyeyim, annen diyemiyor.
0: Çok seviyoruz, çok çok özledim.

0: çok.
1: Böyle ben bunu çok iyi biliyorum. Bazen sözler Orhan Veli Kanık'ın şiirinde olduğu gibi sözler kifayetsiz kalıyor. Yani söz hiçbir şeye yaramıyor artık yani. O kadar paramparçayız ki değil mi? Sarılmak istiyorsunuz. Kokusunu
0: çok
1: içinize çekmek istiyorsunuz. Koklaya koklaya İbrahim Enes Karakay'ı şöyle sarıla sarıla öpmek. Yine ona hazırladığınız evet, yemeklerden sarılmak, yedirmek istiyorsunuz.
0: Çok öpmek istiyorum. Ha. Aynen öyle, aynen
1: ya,
0: öyle.
1: Ya, ah
0: sabır bugünlerde geçecek. Allah'ın izniyle inşallah kavuşacağız ya Rabbim yavrumuza.
1: İnşallah anacığım benim, hakkınızı helal edin. İnşallah. Bizden yana helal, helal hoş olsun.
0: Ne demek?
1: Oradan ablası da bir şeyler söylemek istiyor. Eğer söylemek istiyorsa, sakıncası yoksa söyleyebilir.
0: Ablası şu anda bebeklerini uyutuyor. Peki. Ona da eniştesinin de çok çok bol bol selamı var. Çok sevdiklerini,
1: Burak mıydı
0: çok
1: enişte beyin adı?
0: Enişte evet, Burak.
1: Burak Bey. Burak Bey'e de selam olsun. O da mesajlarıyla o gün doğum günde yine mesaj atmıştı biliyorum. Aile evet, olmak böyle bir şey.
0: Tekrar aynen tekrar arkadaşları Murat Turan, Özgür Düğrekar. Hepsine bol bol selamlar. Peki. Eniştesi istiyor. Ben eniştesini vereyim.
1: Peki. Size teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin.
0: Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Görüşmek üzere.
1: Ne demek, bir aile olduk, kıyamıyorum sizlere. Keşke elimden başka bir şey gelse de onu yapabilsem.
0: Buyursunlar. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Allah'a emanet olun.
1: Siz de Allah'a emanet olun.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Enişte Bey hoş geldin. Alo. Enişte Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
1: Bu kayınçoyu nasıl bilirdiniz?
2: Çok iyi bilirdik.
1: Eyvallah. Bir selam sabah yap. Aranızda aranızda belki
2: hala da iyi biliyorum.
1: Hala da iyi. Aranızda belki bir bölüm şey vardır. Bir takıldığınız bir İbrahim Enes'e.
2: Biz özledik İbrahim Enes'i. Evet.
1: Bu kadar basit.
2: Allah'ın izniyle en kısa sürede bir kavuşsak artık. Bekliyoruz yani.
1: Az kaldı be abim inşallah. Baba da uğraşıyor. İnşallah bütün bir aile biz uğraşıyorsunuz.
2: Vallahi çok uğraşıyoruz, çabalıyoruz. İnşallah en kısa sürede yanımızda görmek istiyoruz yani. Çok özledik yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Vallahi. Enişte Bey teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
1: Selamlarını gönder, bağlayalım.
2: Vallahi Enes'e ve yandaki arkadaşların hepsine bol bol selamlar iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Allah'a emanet olsunlar.
1: Çok güzel. Peki. Ben de güzel bir gece diliyorum hepinize. Hayırlı geceler olsun. Sıradaki güzel şarkıların hepsi İbrahim Enes Karakaya ve arkadaşlarına, anneci Aynur Hanım'dan, Karakaya ailesinden, enişte Bey Burak'tan, armağan olsun hatta Murat Karakaya'dan. Hayırlı geceler efendim.
2: Hayırlı geceler.
1: Eyvallah. Efendim. Türkiye'nin diğer bir ucunda Ünal Hava Yolları, Türkiye'nin diğer bir ucunda Ünal Hava Yolları, o da oradan beni taciz ediyor. Ben de canlı yayına bağlıyorum. Nereye bağlanıyorsun? Çok kalabalısın. Bağlanamazsın. Öyle Ünal Hava Yolları filan falan. Şaka bir tarafa, buradan kan bağım yok ama can bağım olan kardeşim Alper Ünal'ın gözlerinden öpüyorum. Adem ve Burak Kaya, sizleri hiç unutmayan bir ağabeyiniz var, bir kardeşiniz var. Onun adına biz adam Alper Ünal diyoruz. Size çok selam var. Devam ediyorum efendim. Kardeşim Mustafa Kaya için, onun öncesi Fatma'dan bir tanecik sevgilisi MÇ'ye mesajı gönderelim. Bunalmışlar, haklılar. Bir saat oldu tam. Ama ayaktalar yani. Benim yayınımı kapatmazlar. Fatma kardeşim, MÇ kardeşim kapatmaz. Dur sizin mesajlarınızı okuyayım. Fatma'dan bir tanecik sevgilisi MÇ'ye, seni öyle göresim var ki Allah'tan mucizeler beklemeye hakkımız yok mu? Seni her gün gözümün önündeyken zaten sevdim. Görmeden sevmek ibadet değil mi dedi. Eylem Çakır, sen gülünce inciler dizilir göz pınarlarıma. Sen gülünce mevsimlere beşincisi eklenir gülün ve gülmenin. Baharı sen, gülersen çöle yağmur, çirkin yüreklere nur yağar. Sen gülünce sesinden şarkı besteler kuşlar. Gök yedi rengine kuşanır gülüşümden göğsüme. Ilık bir rüzgar akar, gözlerim gözlerinden pusula yatar, dağılsın diye. Yüzündeki gölge gözlerim gözlerine mum gibi yanar, elbet bir gün meyçe. Bak şimdi burada da ben şikayetçiyim Eylem Hanım. Virgülü koymamışsınız hiçbirinin arasına. Nasıl olsa Murat İnce yorumcu bunu çözer diyorsunuz. Araya lütfen virgül koyun böyle edebi eserlerin arasına. Eylem Çakır'ın

mesajını bir daha yorumluyorum. Sen gülünce inciler dizilir göz pınarlarıma. Sen gülünce mevsimlere beşincisi eklenir gülün ve gülmenin. Baharı sen gülersen çöle yağmur, çirkin yüreklere nur yağar. Sen gülünce sesinden şarkı besteler kuşlar, gök yedi rengine kuşanır. Gülüşümden göğsüme ılık bir rüzgar akar, gözlerim gözlerinde pusula yatar. Dağılsın diye yüzündeki gölge, gözlerim gözlerine mum gibi yanar. Elbet bir gün meyçe. İnşallah aktarabildim. Köksal Uludağlı, Murat abi ben Köksal Uludağlı bedel öderken yanımızda olmayanların fırtına dindikten sonra vereceği akla ihtiyacımız yoktur. Değer verdiğim canlarım Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Gazi Yıldırım, Can Sağlam, Demirkan Arslan, Bektaş Akşun, Halil Bozkuş, Umut Öz, Azat Kılıç, Koray Türk, Eyüp Taşıyan ve Gökhan Okan'a Anıl Kayabaşı. Sıradaki eserler armağan olsun. Hayat cesurları sever abi dedi. Köksal Uludağlı, doğru söylüyorsun Köksal'ım. Orkun Karacaoğlan demiş ki dostlarım Barış Kurt diye başlamış mesaja. Şarkıyı armağan edeceğim efendim. Dostlarım Barış Kurt, Yunus Emre Tamkoç, Tony, Zeki Altındal, Ferhat Karakaya, Sedat Özdemir, Arda Ay Yıldız, İbrahim Karaaslan, Bilal İleri'ye selam olsun. Yine Orkun Karacaoğlan panelinden gelen mesaj. Dostlarım Barış Kurt, Yunus Emre Tamkoç, Tony Montana, Oğuzhan Mollaoğlu, Erdem Sayın, Yasin Yıldız, Mert Kıyak, İsa Genç ve Kral Mario'ya selam olsun. Yine Orkun Karacaoğlan'ın mesajı. Sıradaki en güzel parçalar Ayşenur Mazalı'ya ve Barış Kurt'tan Demet Aktaş'a, Yunus Emre'den Medine Kotsoy'a gelsin. Söz vermedik ama elbet bir gün dediler. Caner Çetin diyor ki en içten dileklerimle bas sağlığı diliyorum şafağım. Allah dayanma gücü versin. Selami amcamın da mekanı cennet olsun. Mazlumdan Şafak Yıldırım'a yine bir mesaj var. Canım abim başımız sağ olsun. Allah gani gani rahmet etsin. Selami amcamıza tez günde sana kavuşmak dileğiyle kendine iyi bak. Mazlumdan Şafak Yıldırım'a gelen mesaj. İsa Dursoy, fırtınanın şiddeti ne olursa olsun Mart'ı sevdiği denizden asla vazgeçmez. Selami Taşkın, Söz Yıldırım, Ali Coşkun, Aluç, Mert Türk Yılmaz, Baran Köse, Resul Çelik, Murat ve Hacı Kaymak. Kardeşler, kardeşiniz dışarıda güzel haberlerinizi bekliyor. İşlerini yoluna koyacağım mesajı geldi. Seda Aydoğan'ın isteğini çalıyoruz. Seda kardeşim hakkını helal et. Bir saat olmuş. Taha Özkan'ın da yine bir saattir beklediğini biliyoruz. Gelecek isteklerinizi merak etmeyin. Seda Aydoğan'ın isteğini çalıyorum. Kardeşim Mustafa Kaya için Erzurum'da olan Hazar Yıldız. Ha, kardeşim Mustafa Kaya için Erzurum'da olan Hazar Yıldız bir sebebi var. Şarkısını çalar mısınız? Onu çok seviyorum. Seda Aydoğan, kardeşim Mustafa Kaya Erzurum'da, ona Hazar Yıldız'dan bir sebebi var. Şarkısını çalar mısınız? Onu çok seviyorum. Erzurum'da olan kardeşim Mustafa Kaya için Seda Aydoğan'dan Hazar Yıldız bir sebebi var adlı şarkı geldi efendim.

Az sonra Taha Özkan'ın istekleri gelecek. Hemen peşine Batıkan Kılıçkıran, Handan Kılıçkıran'ın istekleri var, peş peşe gelecek. İnanılmaz bir yoğunluk oldu bugün arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Mütevazı ve özverili, sağduyulu duruşunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Barış Kahraman arada bir de geldi. Taha Özkan'ın bir saattir beklediği isteği yayında. Taha Özkan, çok özür diyorum abim. Ancak yetiştirebildik. Taha Özkan, Zafer Özbek'ten Kadir Cortoğlu, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Mete Çakmak, Yusuf Yunus kardeşler, Mertcan Dalgıç, Efe İşgür, Muzo Çiçek, arada bir. Taha

Özkan kardeşimin yüreğinden ve Zafer Özbek'ten Kadir Cortoğlu, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Mete Çakmak, Yusuf Yunus kardeşler, Mertcan Dalgıç, Efe İşkür, Muzo Çiçek, arada bir armağan.

Ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran ve aleyküm selam Yeni Doğan'a. Senin nezdinde Batıkan Kılıçkıran nezdinde can kardeşim selam olsun. Ertuğrul Polat sevdiğim. Ertuğrul Polat sevdiğim şarkısını en başta başkanımız İbrahim Şahin'e, canım abim Namı Diğer, hayat cesurları sever Doğukan Kılıçkıran'a, Osman Aslan, Merdo, Atmaca Şahin Demir, Ceso Baran, Ozan Demir, Kenan Başıbütün, Erdinç Arslangöz, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, Berşan Tunçel, Baran Ayaz, Şahin Demir, Samet Yalçı, Fırat Yalçı, Metehan Çakmak, Bahri Enes Irmak, Fırat Öngöçmen, Köksal Uludağlı, Yusuf Can, Gökhan Ukan, Baran Arslan'a, Zaza Muzaffer'e armağan eder misiniz? Ettim Batıkan Kılıçkıran, Yeni Doğan'a bir kere daha selam olsun nezdinde ve dostlarına. Yıkarsa bizi dostun kahvesi yıkar, gerisi şehrin manzarası. Korku ölüme cesaret, zafere götürür dedi. Doğukan, düzeltiyorum, Batıkan Kılıçkıran.

Merhaba, ben Handan Kılıçkıran. Hayırlı geceler Handan Hanım. Bu şarkıyı oğullarım İbrahim Şahin, namı diğer Hayat Cesurları Sever, Can Oğlum Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan, Gökhan Ukan, Şahin Demir, Baran Aslan, Ozan Demir, Erdinç Aslan Göz, Berşan Tunçel, Recep Aksoy, Şahan Yıldırım'a armağan olsun. Bugünlerde geçecek can oğullarım, can parçalarım, az kaldı sabır aslanlarım, Gökhan Doğanay, durak parçası benden armağan olsun dedi Handan Kılıçkıran.

Handan Kılıç Kıran'dan evlatları İbrahim Şahin, Namı Der, Hayat Cesurları Sever, Can Oğlu, Doğukan Kılıç Kıran, Osman Aslan, Gökhan Ukan, Şahin Demir, Baran Aslan, Ozan Demir, Erdinç Aslan Göz, Berşan Tunçer, Recep Aksoy, Şahan Yıldırım'a bu güzel çalışma Gökhan Doğanay Durak armağan olarak geldi ve dedi ki Handan Kılıç Kıran, bugünlerde geçecek can oğullarım, can parçalarım az kaldı, sabır aslanlarım. Handan anne, yine yüreği yanan annelerimiz arasında, selam olsun kendilerine de.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Şırpındım, çok şırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.

kamba değil camba. Dostlarım, insan hayata yalnız gelir ama yalnız yürüyemez. Yol uzadıkça omzuna yaslanacak bir yürek arar. İşte o yüreğin adı bazen kardeştir, bazen komşudur, bazen çocukluk arkadaşıdır. Bazen de hiçbir kan bağı olmadığı halde başına bir şey gelirse önce ben koşarım diyen insandır. Çünkü dostluk aynı soyadını taşımak değildir, aynı acıyı taşıyabilmektir. Kan insanı akraba yapabilir ama merhamet insanı aile yapar. Hayat bana şunu öğretti arkadaşlar. Bazı insanlar aynı evde büyür, bir ömür birbirini anlayamaz. Bazıları ise bir bardak çayı paylaşır, ömür boyu birbirinin doğasında yaşar. İşte buna can bağı denir. Can bağı, insanın düştüğünde elinden tutan değil, düşmemek için yanında yürüyendir. Suskunluğunu tercüme edendir. Yüzüne bakıp için iyi değil diyebilen yürektir. Çünkü dost sorunlarını dinleyen değil, sessizliğinin sebebini anlayandır. Ve ne gariptir, hayatın en zengin insanları kasasında çok parası olanlar değildir ha. Gece yarısı geliyorum diyecek tek bir dostu olandır. Onlardır. Çünkü bazı kapılar anahtarla açılmaz. Bir dostun duasıyla açılır ve bazı yaralar ilaçla kapanmaz. Bir dostun omzunda hafifler. Onun için dostlarım, hayatınızda size gerçekten can olmuş insanlar varsa, örneğin benim Alper Ünal gibi bir canım var, onları sakın ihmal etmeyin ha. Çünkü kan bağı bize akrabayı verir, can bağı ise bize hayatı güzelleştiren insanları armağan eder. Benim hayatımı güzelleştiren kardeşlerimden bir tanesi sevgili Alper Ünal'dır. Bu da böyle bilinsin istedim. Bu güzel çalışma sevgili Alper Ünal'a, Taner Ünal'a armağan olarak geliyor. Yine Alper Ünal'ın, Taner Ünal'ın yüreğinden Adem ve Burak Kaya kardeşlere, Azat Bilici'ye, Feyyaz'a, Feyyaz Mert'ine, arkadaşlarına armağan olarak geldi Taner Ünal.

İnsan ömrü boyunca birçok isim tanır, birçok el sıkar, birçok yüz görür ama çok çok az insan kalbine yerleşir. Çünkü dostluk tanışmakla başlamaz, güvenmekle başlar ve güven bir günde kurulmaz. Yılların sessiz imtihanından geçerek büyür. Biliyor musunuz? Gerçek dost mutlu gününüzde alkışlayan değil, kimsenin kapınızı çalmadığı gün sessizce kapınızı çalandır. Herkes sizi ayakta görünce yanınızda olabilir. Marifet dizlerinizin üzerine çöktüğünüz gün sizi ayağa kaldırabilmek.

dost yaranızı seyreden değil, elini yaraya koyup acını biraz da ben taşıyayım diyebilen insandır. Ve ne acıdır ki hayat bize dostun değerini çoğu zaman yalnız kaldığımız gün öğretir. Kalabalıklar dağılır, alkışlar susar, menfaatler biter. Geriye sadece yüreğiyle gelen insanlar kalır. İşte o zaman anlarsınız. Yanınızda duran herkes dost değildir ama gerçek dost yanınızda durmasa bile her zaman arkanızdadır. Candır yani, Alper Ünal gibi bir kardeştir. Belki aylarca konuşamazsınız, belki yıllarca görüşemezsiniz ama bir gün karşılaştığınızda kaldığınız yerden devam edersiniz. Hiçbir boşluk yokmuş gibi. Çünkü gerçek dostluk zamanla eskimez. Sessizlikten alınmaz, mesafeden kırılmaz ve hesap tutmaz. Dostlarım, hayatın sonunda İnsan geriye dönüp evlerine, akrabalarına, makamlarına değil, kendisi için içtenlikle dua eden insanlara bakıyor. Çünkü dostluk aynı fotoğrafın içinde olmak değildir ha. Birbirinin duasının içinde yaşayabilmektir. Ve Alper Ünal hep benim dualarımda. Allah ayağına taş değdirmesin. Ve inanıyorum ki bu dünyada insana verilmiş en güzel nimetlerden biri kan bağıyla değil, gönül bağıyla kardeşim diyebileceği bir insan varlıdır. Kardeşim Alper Ünal, selam olsun. Ve Enver Yılmaz geldi. Taner Ünal'ın yüreğinden iyi yayınlar, selamlar abi, ellerinden öperim. Ben Taner Ünal diyor. Taner Ünal, gözlerinden öpüyorum Taner'in. Taner güzel günlerde. Enver Yılmaz kardeşimden zoruna mı gitti kardeş? Babam Alper Ünal'a ve çok sevdiğim kardeşim Azat Bilici, Feyyaz Merdin arkadaşlarıma saygılarımla sevgilerimle gelsin dedi.

0: Bilemez ki insan çıkar yarına.
1: Derdim az da.
0: Sen yine de sarıl umutlarına. Derdin çoktur senin kardeş, az değil. Derdin az değil.
2: Efendim devam ediyoruz. Mesafe aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diyar ötesinden de sever. Kadir Duman'a gelsin. Aklı kalmasın, her şey yolunda, daha da yolunda olacak. Günlere umutla, daha iyi olacak günlere umutla. İyi ki var Baber Demir'e, Çüçeğine. Çok selam, Allah'a emanet olsun. Rasim Duman, Burkan Tanrıverdi'ye ve Müco'ya sevgiler, saygılar ve bütün kader mahkumlarına selam olsun. İyi geceler. Seyfi Yalçın Ses, Uygar Doğanay, Islak Sokak armağan olarak geliyor. Mesafe aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diyar ötesinden de sever. Kadir Duman'a gelsin, aklı kalmasın. Her şey yolunda, daha da iyi olacak. İyi günlere umutla. Kadir, iyi ki varsın. Baber Demir'e, Çüçeğine çok selam, çok selam. Allah'a emanet olsun. Rasim Duman, Furkan Tanrıverdi'ye ve Müco'ya sevgiler, saygılar ve bütün kader birlikteliği yaptığı arkadaşlarına selam olsun. İyi geceler. Seyfi Yalçın Ses, Uygar Doğanay, Islak Sokak armağan olsun.

Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve beni dinleyen bazı iller radyoları kapatmasınlar. Ben kapatmayacağım. Bir 5-10 dakika daha uzayacak. Birazdan Adam Var Adam gibi gelecek. İbrahim Enes Karakaya, radyonun başında ol. Senin için de bir istek var abim. Herhalde sana gelen istekle geceyi nihayetlendireceğiz. Radyonun başından ayrılma. İbrahim Enes Karakaya, Azat Bilici, Adem ve Burak Kaya. Sizler de ayrılmayın. Taner Ünal'ın arkadaşları.

Mesafe aramızdaki yollardır gönlüm, seni 40 diyar öteden de sever. Aslıhan'dan Kadir Duman'a geldi bu şarkı. Aklı kalmasın, her şey yolunda, daha da yolunda olacak. İyi günlere umutla Kadir, iyi ki varsın. Baver Demir'e, Baver Demir'e, Çiçeğine çok selam. Allah'a emanet olsun. Rasim Duman, Furkan Tanrıverdi'ye ve Müco'ya sevgiler, saygılar. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. İyi geceler. Bu şarkı sizlere geldi ha.

0: Hadi gülüm sor neredeyim? İki sokak ben...
1: Van bizden ayrılacak biraz sonra. Van'a selam olsun.

Bu arada tahmin ediyorum nasıl söyleyebilirim, Elbistan'da uzun süredir belki saat bir saattir falan yayınımız olmayabilir ama şu an var. Elbistan'a da Umut ailesine de buradan selamlarımı gönderiyorum. Selam olsun hepsine. İbrahim Enes Karakaya birazdan Özcan Deniz'den adam gibi şey düzeltiyorum. Adam gibi adlı eseri göndereceğim. Şimdi İsmail Türk'ten adam var adam. O geldi bu güzel çalışma. Alper Ünal'dan bu çalışma Alper

Ünal'a, Burak ve Adem kardeşlere, Azat Bilici'ye ve Feyyaz Merdin'e gelsin dedi Taner Ünal'ın isteği. Adam var adam. Alper Ünal'ın yüreğinden babam diye hitap etti Alper Ünal ağabeyine, Burak ve Adem kardeşlerine, Azat Bilici'ye, Feyyaz Merdin'e ve kader birlikteliği yaptığı bütün kardeşlerine sevgili Taner Ünal'dan armağan olarak gel.

Yozgat'ı geri aramıza dahil ettim. Van'a dokunmadım. Van yoruldu zaten bu saatte. Uyuyor. Bakayım bir. Evet. Van'a selam olsun bir kere daha. Van gitti aramızdan. Erzincan'a bakalım. Erzincan'da göndereyim. Erzincan'da yayın devam ediyor ama Erzincan'a da güzel bir gece diliyorum. Radyonun başından ayrılmayın. Sabaha kadar çok güzel şarkılar var. Ey Erzincan, Erzincan'da olan canlar, size de iyi geceler olsun. Adam!

Vallahi helal olsun Halis Hançer. İşte o da adam gibi adamlardan bir tanesi, benim canım kardeşim, memleket aşığı. Biliyorsunuz arkadaşlar, sürekli ciğerci kardeşlerden, Elbistan'dan bahsediyorum. Halis Hançer ve ekibi de bizi takip ediyor an itibariyle. Unutmayın, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler. Detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında. Lütfen Elbistanlılar, özellikle sizler, Elbistan dışında olan gurbetçiler, ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip alın. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında ister giderek ister alo diyerek Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki ciğerci kardeşlerin möhkem salonunda damak çatlatan lezzetleri, hijyen koşullarına uyan güler yüzlü personelin sunumuyla tadın tattırın. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında bütün detaylar var. Bir kere daha Halis Hançer'e, ciğerci kardeşlere, Elbistan'a selam olsun.

İnsan hayat yolunda çok kişiyle karşılaşır. Kimisi elini tutar, kimisi omzuna dokunur. Ama öyle insanlar vardır ki, örneğin Alper Ünal gibi, sana hiç yanındayım demezler. Çünkü buna ihtiyaç bırakmazlar. Varlıkları en zor gününde bile için ısıtır. İşte gerçek dostluk, kardeşlik sözle kurulmaz, ömürle kurulur. Ne gariptir, bazı insanlar aynı sofraya 1000 defa oturur, yine de birbirine yabancı kalır. Bazıları ise bir lokmayı bölüşür. Ömür boyu birbirinin duasında yaşar. Çünkü dostluk ekmeği paylaşmak değildir, yükü paylaşmaktır. Ve yük omuzdan önce kalbe biner. Adamlık şahsiyet, kalp çok önemli ya. Fazlası meziyettir toplumda reis. İşte o adam var, sevgili Alper Ünal benim kardeşimdir. Selam olsun kendisine, şu an ortamındaki bütün arkadaşlarına. Ne mutlu Taner Ünal'a, Alper Ünal gibi bir ağabeyi var. Reise gösterilir ancak böyle itibar. Ve

Aslan gibi. Özcan Deniz. Yalan doğru. Aslan parçamı, seni çok seviyoruz. Hep yanındayız. İbrahim Enes Karakaya. Allah'a emanet ol. Karakaya ailesi, annesi Aynur Hanım, ablası, eniştesi ve babası Murat Karakaya'dan Özcan Deniz Aslan gibi geldi. İbrahim Enes Karakaya, sana geldi bu çalışma. Aç radyonun sesini abim. Aslan parçamız, seni çok seviyoruz. Hep yanındayız. İbrahim Enes, Allah'a emanet ol. Dediler Karakaya ailesi. Anneciği nasıl Aynur Karakaya, nasıl yanıyor oğlum diyor. Ben biliyorum, yayın arkasında biz Murat Karakaya ile konuşurken Aynur annenin ne kadar yandığını, kavrulduğunu. O yüzden ey delikanlılar, ey genç adamlar, anne ve babalarınız, sizi seven gerçek yakınlarınız, yani birinci dereceden aileleriniz yanmasın istiyorsanız, kendinizi de ailenizi de yakmamak adına 10 defa düşünün, bir kere hareket edin. Öfke insan yanınızın önüne geçerse kaybedersiniz. Hırslarınız, dünyevi keyifleriniz insan yanınızın önüne geçerse kaybedersiniz. Hem de büyük kaybedersiniz. Haberiniz olsun. Parayla pulla özgürlük ölçülemez arkadaşlar.

dostlarım, bence dost sana geçer diyen değildir. Sessizce yanına oturup geçene kadar buradayım diyendir. Çünkü bazı acılar konuşularak hafiflemez. Sadece yalnız bırakılmayınca dayanılır. Hayatın en ağır gecelerinde insan bir cümle aramaz. Bir omuz arar, biliyor musunuz? Bir ses arar, bir yürek arar ve o yürek bazen hiçbir şey söylemez, sadece susar. Ama o sessizlik binlerce cümleden daha çok iyileştirir insanı. İşte bu yüzden gerçek dostlar yarıya merhem olmazlar. Yaranın yanında beklerler. Çünkü bilirler bazı acılar kapanmaz ama birlikte taşınır. Ve dostlarım, bir gün saçlarınıza aklar düşecek, yıllar omuzlarınıza çökecek. Belki elinizde hiçbir şey kalmayacak ama eğer arkanızdan o iyi bir dostu diyen bir tek insan kalırsa, inanın bu dünyayı zengin yaşamışsınız demektir. Çünkü servet kasada birikir, dostsa kalpte. Kasadaki para miras kalır, kalpteki dostluksa dua olur. Ve bazı insanlar kan kardeşi değildir ama canın dara düştüğünde kendi canını senin önüne koyacak kadar kardeştir. İşte o insanlar Allah'ın insanlara gönderdiği sessiz bir rahmettir. Alper Ünal, sessiz bir güven ve dünyanın bütün yalnızlıklarına karşı yüreğe bırakılmış en güzel cevaptır diye düşünüyorum. Varsa böyle bir dostunuz, çok

Cebeci istasyonu, Taner Ünal'ın yüreğinden babam Alper Ünal'a, kardeşlerim Burak ve Adem Kaya, Azat Bilici ve Feyyaz Merdin'e gelsin dedi Taner Ünal. Abi Cebeci istasyonu Osman Öztunç, babam Alper Ünal'a, kardeşlerim Burak ve Adem Kaya, Azat Bilici ve Feyyaz Merdin'e gelsin dedi. Bu şarkıyı ne dinlerdik şiirle birlikte? Sevgili Osman Öztunç'tan geçtiğimiz yıl. Aç radyonun sesini. Kimse

0: Tabii. Alper'in al sana geliyor.
1: İncecik
0: özellikle.
1: Bir yağmur yağıyor diyorlar ha. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu acımızı buruk. Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız yorgun saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Geley ciğerime saplanmış hançer, geley yüreğime oturmuş kurşun. Gel ey ciğerime saplanmış hançer, gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan gel artık ne olursun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan gel artık ne olursun. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bütün insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bilinmez bir renkteydi. Gözlerin gözlerimde ermekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşlar gibi sırılsıklam bir yalnızlıktı

0: panele mesaj düşmüş. Sıla Metin, öncelikle iyi yayınlar kardeşim Berhan ve Berkay Ödemiş. Ablam Kübra Nur Ayva'ya selam olsun. Çok yakında görüşmek dileğiyle. Sıla Metin'den gelen mesaj. Öncelikle iyi yayınlar, teşekkür ederim. Kardeşim Berhan ve Berkay Ödemiş. Ablam Kübra Nur Ayva'ya selamlar olsun. Çok yakında görüşmek dileğiyle dedi Sıla Metin kardeşim.
1: Şimdi seni düşünüyorum cebeci yollarında. Rüzgarlar esiyor serin. Paramparça düşmüş gönül ufkuma. İki yıldız gibi gözlerin. Geley ciğerime saplanmış hançer, geley yüreğime oturmuş kurşun. Gel ey ciğerime saplanmış hançer, geley yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan, gel artık ne olur. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan.
0: Ve final yapıyoruz arkadaşlar. Benden, yüreğimden Alper Ünal'a, dostuma, kardeşime armağan olsun özellikle. Alper Ünal'ın yüreğinden de dostlarına, kardeşlerine, Azat Bilici'ye, Adem ve Burak Kaya'ya, kardeşi Taner Ünal'a, Feyyaz Merdin'e armağan olsun. Geceyi nihayetlendiriyoruz. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal hoş olsun. Bu gece belki dostluğu biraz konuştuk ama aslında insan olmanın en güzel tarafını konuştuk biraz. Çünkü ömür kaç yıl yaşadığımızla değil, kaç yüreğe dokunabildiğimizle ölçülür. Arkamızdan kaç kişinin yürüdüğü değil, düştüğümüzde kaç kişinin elimizden tuttuğu çok önemli be. Hayat bir gün hepimizin elinden birçok şeyi alacak arkadaşlar. Gençliğimizi, gücümüzü, belki sağlığımızı, belki de sevdiklerimizi. Ama yüreğimizde bıraktığımız iyiliği hiç kimse alamayacak. Onun için dostlarım, bugün bir dostunuzu arayın. Bir kırgınlığınız varsa onarın. Bir özrünüz varsa geciktirmeyin Allah aşkına. Bir teşekkürünüz varsa içinizde tutmayın. Çünkü hayat ertelenmeyecek kadar kısa. Vefa ise unutulmayacak kadar değerlidir. Ve unutmayın, insan dostunun omzuna başını koyduğu için...

güçlü değildir. Bir dostun omzunda güvenle ağlayabildiği için güçlüdür. Rabbim kapımıza ekmekten önce huzur, ömrümüze başarıdan önce güzel ahlak, yolumuza kalabalıklardan önce vefası eksilmeyen dostlar nasip etsin. Amin. Çünkü kan bağı bizi aynı aileye doğurabilir ama can bağı bizi aynı yürekte buluşturur. Yüreğinizden dostluk, evinizden bereket, dualarınızdan umut, Allah rızası için eksik olmasın. Allah'a emanet olun can dostlarım. Unutmayın, dost kapınızı çalan değil, kalbinize sığınan insandır. Ve böyle insanlar bu dünyanın en kıymetli emanetidir. Emanete ihanet etmeyin, olur mu? Ömrümce dostlarım için yaşadım. Çok ihanet gördüm. Çok sırtımdan vuruldum. Nice kardeşim dediklerim, nice dostum dediklerim birer ikişer bıraktı gittiler. Yine de hatayı kendimde aradım. Olsun, bir yerde belki eksik yaptım dedim ama şöyle geçmişe baktığım zaman Allah şahit ki ben eğer gözyaşı döktüysem bir kardeşimin cebinde parası yok diye ya da birinden zopa yemiş diye onun uğruna dayaklar yediysem, onun uğruna sokaklara çıktıysam şöyle bakıyorum, düşünüyorum. Ekmeğimi bölüştüğüm, dayağını yediğim, zarında zorunda, İyi günde kötü günde her an yanında olduğum. Bakıyorum şöyle, düşünüyorum. Vallahi bizde bir eksiklik yok, Allah şahit. Herkes eksikliği kendinde arasın. Ben çok aradım, bulamadım. Bulduğum bir şey var. Fazla iyiyim ya. Çok fazla iyiyim. Dostlara, vefalı dostlara, kardeşlere, sözünde duran herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Yarın akşam Allah'tan bir mani olmazsa saat 19'da yine yeniden kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yolda bu frekansla buluşmak dileklerimle. Ümit ediyorum ki kalplerinize merhamete, sevgiye, şefkate dair bir parça olsun ümit sürebiliyorum. Bir parça olsun umut olabiliyorum sizlere. Zor biliyorum, zor. Terk etmedi sevdam benim. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın karanlıktı gece. Can garip, can suskun. Can paramparça ve ellerim kelepçede. Ulan tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdam benim. Dediği gibi Ahmet Arif'in, vallahi dostlarımın sevgisi her ne olursa olsun zaman zaman böyle kalbimin başucuna bağdaş kuruyor. Sanki koca bir bağışlayın öküz gibi bir şey. Oradan da gitmiyorlar. Ve canım yanıyor. Keşke kaybetmeseydi. Keşke böyle olmasaydı. Yılları birbirine eklediğimiz, aynı sokaklarda top koşturduğumuz, oyun oynadığımız, birlikte ekmeği bölüştüğümüz, nice kardeşimle yollarımız ayrıldı. 57-58. senedeyim. Bugün çok yalnızız ama birkaç tane numune var. Onlardan da Allah razı olsun. Alper Ünal'a bir kere daha kardeşime selamlarımı gönderiyorum. İşi gücü rast gelsin. Ekmeği yenir, suyu içilir. Bütün kardeşlere selam olsun. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Hayatta en sevmediğim adamlar dostlarını, arkadaşlarını satanlardır. Dostluk var ya dostluk, öyle ince bir şeydir ki dostluk kazanması yıllar sürer, kaybetmesi saniyeler. Bir kere dostunu kaybettin mi aynı sevgiyi katiyen bir daha bulamazsın. Ne demiş Yüce Mevlana? Ben dostlarımı ne kalbimle ne aklımla severim. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim, ruhumla. Çünkü ruh ne durur ne de unutur. Hiçbir zaman anlamadı insanoğlu. Dünya

kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman olurdu. Lokman hekim ölmedi mi? Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tandı. Derdimize yüksel dedik. İstediğin kadar yüksel. Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik. Dilediğin kadar güçlen. Nasıl olsa düşmeyecek misin? Öyle oldu olacak. Bu dünya iyi ile kötünün arasında bir yerde. Ama günü geldiğinde iyilerden tarafı olacak.

Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.